sınavı ben kapatmadım. Bu salada, bu salada, bu salada, bu salada.